0: Atadan yok, atadan yat. Sen yok adamı yat ediyor.
1: Bu meyke seni. Mağda yasada ne yapmayı.
0: Rosama da diyorum, konel yasın diyor.
1: Zoraya mı kayıt atayına? Ama atadan
0: yok, konel yasın. Ayıp atadan yasın, bana yada kalın. Atadan
1: yok,
0: konel yasın diyor.
1: Ama sen yok.